0: Neresi büyük usta. Bilmiyorum bazen. Noy. Frank Paul 278273. Should come back to a black Toyota SUV.
1: Route 90 dress call.